0: Thank you, Lord. Thank you, Lord.
1: Emikono toje Christi Jesu dide kuro ninu okun gbe inu mi. O fun mi lokun atagbara. O so mi dolubori aye.